0: taşta de alıp. Şau, deyse para satina kon narkotike, ku deyşau. Spaş ki nun ya.
1: Spaş. Şe spaş.